Hit FM radiosi tongi drive show dasturi. Assalomu alaykum. Yana bir bor barcha yerliklarga tong xayrli bo'lsin. Mana bu tarona albatta sizlar uchun eshitib ko'ramiz.

0: Acayip Daron'u kaybolu tursun ve Jasmine icrası da Jereng saçtı. Kidifem radyo storkilleri de Hastamanı koşuğu. Demek dostlar bugün 15. sentyabr Toshkentte bu hava hararatı kandayı boladı. Kun ısık ve kuyaşlı boladı. Kunduz ortaşı hararat 32 derece içi. Kızdırışı kutulmakta. Keçesi ise 28-21 derece hava hararatı kuzatıladı. Bana şundayım. Şu kun ve bundan taşkarı bu bana şu yakın kullerde hiç kanakı bir yakın gerçilikler bu havadan bizge bölgen sürprizler bizini kutayotgani yok. Benimki yağmurlar şu oktyabrlardan mı başlanadı mı deyim ben de. Kanı hazır koruyelik. Bana bu harita arkali muzdik hava masaları kayırdan kırıp geliyotganını koruşumuz mümkün. Ha bana bu yerde Rusya'nın Novosibirsk, Omsk, Yekaterinburg şaharlarda salqin havo harorati kuzatilayotganligini ko'rsatmoqda. Mana bu xarita, endi bu xarita qanchalik rost yoki yolg'on ko'rsatadi bilmadim-u. Lekin menimcha ko'pgina havo massalari mana shu yerdan kirib kelsa kerak. Bundan tashqari Tojikistonda ham mana shunaqa. Pokistonda ham. Yo'q, Tojikistonda unaqa emas ekan. Pokistonda asosan. Demak, bu yerda muzdek havo massalarini ko'rishimiz mumkin. Bilmadim endi. Yaqin kunlarda bizda ham mana shunaqa yaxshi bir o'zgarishlar bo'lib qolar, yomg'irlar yog'ib qolar. Albatta, bu yomg'irni insonlar juda ham ko'p sog'inishdi. 88-104-90-80 yoki elektron pochta belgisi salomkit.fm. Qani, tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor? Hop, 87-26 raqam egasi Ziyod ismli qarindoshlarini to'ylariga barchani hasharga taklif qilmoqdilar. Qarindoshlarini albatta. Sog'omon bo'ling, to'ylarni yaxshi o'tkazib olinglar. Assalomu alaykum, butun O'zbekiston ahliga shunday tinch osoyishta yurtimizga ko'z tegmasin. Faqat shu kreditlarimizni to'lab bo'lsak bo'ldi, yaxshi bo'lardi. Men kichkintoylar kelin ko'ylaklarini tikib eshityapman, beruninglar. Rano bu xabarni qoldirganlar. Hop, yaxshi. Jasurbekdan xabar yetib keldi. Umarbek, salom, Yekaterinburg Jasur ham sizlar bilan efirlarga omad, sog' va omon bo'linglar deb xabar qoldirmoqdilar. Minnatdorman, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana Sankt-Peterburgdan bizga hozir surat yetib keldi. 11 daraja bu yerda endi salqin deylik, salqin desak to'g'ri bo'ladi. Issiq deya olmaymiz. 11 darajalik salqinni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Umid aka, rahmat sizga ma'lumot uchun, sog' va omon bo'ling. Demak, menda esa yaxshi xabarlar bor. O'zbek davlat sirki zamonaviy madaniy va sayyohlik maskaniga aylantirilar ekan do'stlar. Sirkga tushmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Shu kichkinaligimizda ota-onamiz olib tushganlaricha o'shandan keyin hali jiyanlar bilan bolalar bilan sirkka tushganimiz yo'q. Endi bolalar, hozirgi bolalar menimcha sirkda ham o'tirisha olmasa kerak, yuraklari toshib ketsa kerak, chunki ular bu tryuklarni katta hayrat bilan tomosha qilishlariga ozgina shubham bor. Lekin qarang, o'zbek davlat sirki rivojlantirish, o'zbek davlat sirkini rivojlantirish va uning sayyohlik salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha yangi loyihalar ishlab chiqarilmoqda. Xususan 2,5 ming o'rinli doimiy ko'rgazma va madaniy tomosha maydonini tashkil etish, sirk atrofidagi infratuzilmani yaxshilash hamda turistlar uchun jozibador muhit yaratish taklif qilindi. Shuningdek, binoda zamonaviy shamollatish va isitish tizimlarini joriy etish, tomdan yomg'ir suvi o'tishining oldini olish kabi muammolarni bartaraf etish rejalashtirilmoqda. Sirkni rivojlantirish bo'yicha kompleks texnik iqtisodiy biznes reja ishlab chiqish uchun Rossiya, Xitoy va Fransiyadan konsalting kompaniyalarni jalb qilish masalasi ham ko'rib chiqildi. Tez kunlarda, demak, sirk bilan bo'layotgan ayrim muammolar bartaraf bo'ladi va uning jozibadorligi yana oshadi. Albatta, biz yangi rekonstruksiya qilingan sirkka katta qiziqish bilan boramiz.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal

Dušan Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

Zoran Eten'le. Zoran'ı dinle. 98 MHz. Hit FM'de Miko bilen zavklanış vakti.

0: خب از بیکی دشمسیم یا عبدالعزیز با سلام علیکم که دفعه مالالی مکه سزنم که دفعه دیگلرگی الاخد کچ قوات و یوش کیفیت را خولمز فقط که دفعه رادیو استانسیسنا ارتاکی جشتین گلیم سن پیتر بروک تل سلام علیکم الاش بولسه شرال جورایف نیست که دوستر خوشنو خوین Azərbaycan, tapa olmadım. Assalamu alaykum, Muhurdun Xaliqin. Ey gözəl, xoşan qoyin. Xoş, Britney, yurasdı gitaronlar. Şu musikanı qoyin benim. Ortalarım. Kəliyilə taronanı. Bırtmazını toxtatamız, çünki saatimiz 22:50. Xop, kimdir biz bilən ulanmaq üçün məli gəpləşib qoramız? Alo?
1: Alo.
0: Assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum.
0: Aleykum assalam. Hoş geldiniz Allah'a hamzge. Mən ekranımızga, subatımızga ismlərini bilsək boladım.
1: İrodi.
0: İrodi. Xəlli keçsiz gəyən ki, təfəm radio stansiyasını kuzatıb arayabısız.
1: Uydan.
0: Sizgə savalı. Məcə işitəs bu radionu? Fakat barını açıqın eytin. Aldamayın bizi, aldamayın. Mən
1: aldığım sefərəm etudumanı. Yaxın insanım, sefər belədir. İlk dədələm, şəngə xoğuzdur, çünki sizə qoşulusu deyişdəmiz.
0: Demək ki, yaxın insanınızı üçün deyişdəz bu radio stansiyada? Çünki ular dinləyidilər.
1: Şuna qanımızı, qalba radio arpalı birdən.
0: Demək ki, köprik vazifəsini otaydı ki, dəfəm. Mənə şu tolxın arxalı üç rəşəslə energi cəxətdana masafalarda durub.
1: Xəyala uçuraşam, ruhla uçuraşam.
0: Ruhan uchrashuv qanaqa bo'larkin, hozir tasavvur qilyapman, ruhan uchrashuv. Ba'zigina tasavvurga ega bo'lganligim bois, ajoyib, juda ruhiy olamda muhabbatingiz baland ekan, qoyil, biz faqat olqishlaymiz bunaqa. Ruhiyat olamida bir-biri bilan didorlashadigan insonlarimiz borligidan. Xo'p. Sizga savol, nimaga radioga telefon qildingiz hozir?
1: Hozir, bilmadim.
0: Ha, bilmadiz.
1: Telefon qilgan keldi.
0: Shunchaki boshlovchi telefon qilgan degani uchun bog'landingiz.
1: Yo'q, unga emas.
0: Ha, tovushingizni eshitishlarini istadingiz.
1: Shunaqa, ovozimni eshitib, chiroyli qo'llar tanlasaman. Maskin topishdan.
0: Okay. Nima degan?
1: Standan tajrib ayt qo'shig'ini ham so'rishlar uchun so'radim sizdan.
0: Мен сізге баша тарауна қой беремен.
1: Я, бұлжан қой берем.
0: Чүнкі сіз әті өткен тарауынан топамадым де. Мен азыз
1: де. Улеге өтмақсы бөген дәплерім не тұрсам әнім.
0: Қанақы, шоқ ра етасым, сакин ра етасым?
1: Я, шоқ ра етамын.
0: О.
1: Бұлжаны фақат тәктафоныз бәнге сан салақ беріп.
0: Мен қалі өкір қойым.
1: Сал, бәтір қойым, салқына.
0: Anaqa, o zaman mikrofonu moçir uyki turi, o istimati, ba, efir yakullab, çirali qilab, shirlani oqib, hamman uxlatib, yaxshi dam olinglar. Va o'rningizga, bemalol. Alundan bo'ldi, de, tre, san chiqib turib o'tdan dam olinglar, hozir. Gapingizda. Ano, podloshka zozi mani, chalg'ityapti dedingiz-u. Xo'p, men bitta musiqa izlayapman, o'sha uchrashuvlik chiroyli bo'lishi uchun. Ana, xalaqit qilmaydimi bu? Eshitib ko'ring-chi.
1: Yaxshi
0: o'xshayaptimi?
1: Qani
0: biz sizni ruhiyat olamidagi uchrashuvingizga imkoniyat yaratamiz, marhamat.
1: Rahmat. Agar o'zlari eshitayotgan bo'lsalar, hozir uxlab qolmagan bo'lsalar.
0: Yo Alloh, uxlab qolgan bo'lishlari ham mumkinmi?
1: Yo'q, lekin menimcha
0: uxlamaydilar. Jonlarda odam bo'ladi-yu, qani tez uyg'otib yuboringlar. Ismlari nima edi?
1: Tohir, nishon.
0: Tohir, uyg'oning. Siz uchun maxsus. Bunaqasi bo'lmaydi har doim.
1: Bir marta bo'ladi.
0: Yashang.
1: Biz ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Har doim ularni yonidaligimizni his qilishlarini xohlaymiz. Uni tushkunlikka chiqmasliklarini xohlardim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, yaxshi kunlarimiz ham keladi. Bunga albatta men ishonaman, ishonganman ham. Hammamiz sog'indik. Izroilga qaytishlarini xohlayman. Bilaman, hozir balki mishda o'tgan bo'lsalar, ko'zlariga yosh kelgan bo'lsa, biz kuchlimiz. Biz hamma narsani yengib o'tishimiz lozim. Bilaman, yo'tamiz to'xtamasdan. To'g'ri kelgan ittama, o'zimni salatchi bo'lib, juda yaxshi ko'raman. Sizga Alloh yaxshi ko'raman deganman. Alloh uchun yaxshi ko'raman, qaman. Sizni Allohga omonat topshirdim. Omonatim sizni Alloh topshirdim.

gurbetin soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim. Arada aşkın hatırı olmasın.

0: Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim. Çekilir dert değil sevgilim.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada, u sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

asra dunyo yomondan bo'l yonimda sevgilim. Ko'zim ochsam azonsan, asragan meni.

Ana yarımı radyoda, sizde, yarımı çorsu bozorda, kovun tarvuzda. Acayip bularken, çorsu da genzi, gazı çorsu da şaşlığını aynı vakti şuna kız şaşlığı yiyeyim geldim. Çünkü keçki akşam uyurdu şaşlığını, şuna kımazdeli kıtayını satın. Hop, assalamu aleyküm alalim cevabın hoplar, efirine testu getmeyin işte, mırkıp tingle moktanız. Men ozu efir dasturum, efir saatim anakırağ, 2 saat. Lekin men 3 saatten beri soyordum. Tez, tez efirge gelip durayın, sağınıp, kale yapmız. Adap koyasın da, şuna kadar sağını yapmanız da. Sağınge adam da Instagram'dan yazıp durada, ki kanı sizini, meyke mi yapsız? Var mısınız ozu? Da sağınışı ne ishar kıp durattı? Bildirip duradı, radyoya geleyim bizge kereysiz de. Cimseler yok ama cöyden. Kim bana ama sağınışım yaptı de. Efirlerim unçeliyim, muhammasa kendi de. Yürürüm ağzım işlerim bile. Yani bilesi de yok mazlı gibi. Var ne tamam, açık ne tamam.

sal qolsa o'sha uyning hovlisida yoki yo'laklarida yurgan bolalarni, kichkinagina go'daklarni hayotiga xavf solishiga bir baxya qo'ygan.

sevinçimiz yazıplar. Uyuyor, taşvişini kılıp, özgü yurtları da ketken, yakınlarını soğunup yürgen, kançı, hey, yakşı. Yesin, içsin diye, bolam soğuklarda yürmesin diye, bu sofralarda yürgenler, kançı, de bir özetlerine nasılsın, John? Şunday. Dekin ben, hoşumcu kılamam. Ora orada savol verin, nege? Nega siz u yerdasiz? Nega siz o'sha joydasiz? Nega? Biz faqat taqdir ekan, mana shu meni qismatim ekan deb ketishimiz ham ozginagina mas'uliyatsizlikda bu. Nega u yerdamiz? Nima uchun? Agar hayotda Tangri hammaga bir xil imkon bergan bo'lsa, nega biz u yerdamiz? Nega yuqoriroqda emasmiz? Nega to'la to'kisda emasmiz? Nega barakada emasmiz? Nega oila a'zolarimizni yonimizda emasmiz? Uni savolini o'zimizga ham chuqurroq berishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Chunki uni ham sababi bor. Faqat taqdir ekan deb mana taqdirni o'zi bilan chegaralanib qolmaylik. Nega taqdir sizga bu taqdirni berdi? Nega bu taqdirda siz nimani tushunishingiz kerak, nimani anglashingiz kerak? Har bitta inson yer yuziga rivojlanish uchun keladi, progress uchun keladi. Ya'ni yuksalish uchun keladi, yuksalish uchun pog'onalar bor. Savol bering, qaysi pog'onada siz? Qayerga yetib keldingiz? Qayerda turibsiz? Qaysi biriga cho'chib qoldingiz? Keyingisiga o'tish uchun nimalar qilish kerak? Unga bitta qarashimiz muhim.

Hangisida mavjud bo'lsa, kuzatib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli aziz homiylar, qayerdasiz? Shu yerdamisiz? Telefon orqali gaplashamizmi yoki Telegram yordamidami? Yoki menga ruxsat beringlar. Uyga boray deydi-yu. Zerikib qolmadinglarmi?

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de. Bol.